Kami vara rod renga rod tu nemasi gabele bishkiti selam la bu koga kerenge Xalqu alam bu aşk kemal u halu temeli dünyalı ki ezavdar ekhude u me aşk be jubala te yazır av yana ve Ahmedi terzi edu hakimi şemle edu arabi Kofiyat te yajı düşen geçal u şemak ediyar bekir dor ele pandına danz da renge Ezi düşüme yali mali beni bazı yıkama kulağını ezi düşüme bacara diyar be kilise serrafu zerkara Medivan beba ve serrafu zerkara le serbaz ne gama mekine kalu cenge Mene de goti geli serrafu zerkara ezi bu ehune bu kode bu kehune bazı ne gama mekri bu gri gire nedim bave jember kıskançka Bave nesir kevri akutu zimri ducu bildaşı keski sore hamur reng bir renge منی باز نیخم آخ خلانی از یه دهات میالی مالی منی آوه ده سرزندی کالی گور شمه هانون آن کانون آن دریج بون جه دو دانزه ساعت بون اوی زندی کالی گور آوی ده برسره می آفده آلی خوده منی بازان یا ملی رسره خود

bûdî û nebar li pişta min. Îro dikenim lê sibazê bigirîn, her roj, her êvar, her şev.

Hadi sevi el istemem ki minin, hadi kavaya kuzal hasar rahimini tene. Tere kara kuşeye hocam akit var, o deyen çirbu anasını yasuzlarla toy kevri.

aynen son kasette yaptığım şarkıdaki gibi bir gün mutlaka döneceğim çok yakın bir zamanda. Beklesinler, mutlaka geleceğim.